blessed wet's life. Blessed wet's life. Blessed wet's life.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Şimdi bugünkü programın listesini yapmaya başladığım zaman hiçbir sebebi yokken bir anda İrlandalı grupları peş peşe eklediğimi görünce devam edeyim birazcık gidebildiğim yere kadar dedim. The Corrs, Everybody Hurts, MTV Unplugged'da verdikleri kayıtla bugünkü yayını açtım. Onlar İrlanda kökenli Andrea, Sharon, Caroline ve Jim adında dört kardeşten oluşan bir aile grubu aslında. Şimdi turnedeler onlar da bu kapsamda İspanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde sahne almaya devam ediyorlar. Ve yine bu sene T-Bone Burnett'la birlikte yeni bir albüm kaydı üzerine çalıştıklarını da söylemişlerdi. Corrs'u sevenler vardır diye düşünüyorum Radyo Eksen dinleyicileri arasında, o yüzden bilgisini de vermek istedim. Sonra Dropkick Murphys dinledik. Onlar aslında Amerikalı ama İrlanda asıllı Amerikalılardan oluştuğu için bugünkü programda böyle yer buldular kendilerine. Ve Pogues ile de devam ediyoruz yayına. Onlar Londra'da kurulmuş böyle Anglo-İrlanda folk punk grubu. Shane McGowan 2023 senesinde ne yazık ki aramızdan ayrılmıştı. Müzik tarihi açısından önemli bir isimdi, karakterdi kendisi. En sevdiğim şarkılarından Dirty Old Town'la devam edelim o zaman yayına. Hoş geldiniz.

0: Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Ağustos 1965. San Francisco'daki Matrix Club'da sahne alan Jefferson Airplane ilk canlı performansını sundu.

Evet, İrlandalı gruplarla devam ediyoruz. 1976 yılında U2 Dublin, İrlanda'da kurulmuştu. Hiçbir sebebi yok bu arada. Sadece ilk başta programa öyle girdiğim için koruzlarla öyle devam ettim. Dediğim gibi gidebildiğim yere kadar bakalım nerede duracağız. Ama yani iyi gruplarda elbette çıkıyor buradan. Şimdi Cranberries'e geçiyorum. Onlar da Limerick, İrlanda'da kurulmuş olan bir topluluktu. Dolores 2018 senesinde Londra'da ne yazık ki hayatını kaybetmişti ve dolayısıyla Dolores olmadan devam edemeyeceklerini belirten grup üyeleri de grubu resmi olarak sonlandırmıştı. 33. yıla özel bir albüm 22 Mayıs'ta önümdeki notlarda yazıyor bu sene. Everybody Else Is Doing It So Why Can't We Deluxe versiyonuyla 7 farklı formatta yeniden yayınlandı. Eğer bakmak isterseniz Linger'la devam edelim şimdi yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleri

92 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Bugünkü programın girişinde sadece bir yerde keseceğim. İrlandalı gruplara yer veriyorum. Hiçbir sebebi yok. Sadece öyle başladığım için. Inhaler 2012 senesinde Dublin'de İrlanda'da kurulmuş olan bir topluluk. Şöyle ki U2'nun solisti Bono'nun oğlu Elijah Houston'ın grubu aynı zamanda solist ve gitaristidir. Fair Interview yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi Oasis'e geçtim duyulduğu üzere nedenle alaka diyeceksiniz İrlanda'yla. Şöyle bir kan bağı olduğundan dolayı bugünkü programda hem de çalmak istediğim için Live Forever'ı yer veriyorum. Liam'la Noel'in annesi de babası da İrlandalı aslında. Annesi Peggy Gallagher bu İrlanda'nın batısında Mayo Country'den o bölgedendir. Thomas Gallagher da County Meath bölgesinden. O yüzden bugünkü programda yer alıyor. Ki neden almasın zaten. Live Forever Oasis şimdi sırada. Maybe.

Snow Patrol Run dinlediğimiz şarkıydı. Şimdi aslında onlar İskoçya'da kurulmuş olsa da grubun asıl ismi Gary Lightbody da dahil olmak üzere büyük çoğunluğu grubun Kuzey İrlandalı. O yüzden bugünkü programda yer aldı. Nedir bugünkü programın konusu derseniz, aslında tamamını kapsamayacak olsa bile şöyle açılmış olan bir pencerede İrlandalı gruplara yer veriyorum. Hiçbir sebebi yok. Nereye kadar gidebileceğimi de görmek istedim aynı zamanda. Şimdi Fontaines DC'ye geçiyorum. İrlandalı Dublin'le bir topluluk kendileri. Romance Tour kapsamında hala dünyayı dolaşıyor. Fontaines DC, Boys in the Badlands'le devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo X'te Kuşak Güray yayında. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo X'te Haribo Art'ın bu akşamki etkinliğine bakıyoruz.
2: I'm starting to remember.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu akşam Lion filmiyle devam ediyor. Hindistan'da kaybolduktan sonra Avustralya'da yeni bir hayata başlayan Saru, geçmişini geride bırakmak yerine onun peşinden gitmeye karar verir. Film, kayıp, özlem ve yeniden kavuşma üzerine etkileyici bir drama. Dave Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı Lion bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

İrlanda gruplarını, oradan çıkmış olan grupları çaldığımız bir programdı. Kapatıyorum artık, bakın buradan fade out olacak. Şimdi Beatles'ı çaldım burada. John Lennon'ın babası Alfred İrlandalı, Dublin kökenli bir aileden geliyor. Büyük babası James Lennon da 1800'lerde Liverpool'a göç ettiğini biliniyor. Anne tarafında da İrlanda bağları mevcut olduğu için bugünkü programda yer alıyor. Paul McCartney'nin de hem anne hem baba tarafından İrlanda kökenli olduğunu biliyoruz. Büyük babası James McCartney İrlanda'dan göç ettiği. George Harrison'ın annesi Louise French, o da Katolik bir İrlanda ailesinden geliyor. Ringo Starr'ın İrlanda kökeni pek yok aslında, en zayıf üyesi. Hemen hemen hepsi ailesinin Liverpool'lu olduğu için bu programda, bakın böyle yavaş yavaş bitiriyoruz artık programı. Sesini kısıyorum bu bölümünün ama bir de Smiths ekliyorum burada. Smiths'in de neredeyse bütün üyeleri birinci nesil İrlanda göçmenlerin çocuklarından oluşan bir grup. Morrissey mesela hem annesi hem babası İrlanda'dan İngiltere'ye göç ediyor. Peter Morrissey babası Dublin'li, annesi Elizabeth, o da Kildare'li mesela. Johnny Marr'ın da gerçek soyadı Maher. Onlar da İrlanda'nın Kildare bölgesinden Manchester'a göç etmiş birinci nesil İrlanda göçmenleri. Andy Rourke'un babası İrlandalı mesela. Mike Joyce'un da anne ve babası İrlanda kökenli olduğu için bu programda burada bölümü kapatıyorum. Devam ediyoruz ama ona kadar size eşlik edeceğim daha.

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Mary in the Junkyard yenilerden bir grup, Londra merkezli indie art rock üçlüsü. Crashlandin'in albümü 3 Temmuz 2026'da yayınlandı. İlk stüdyo albümü, Role Model Hermit'in ilk teklisi olarak. Clary Freeman Taylor vokal gitarda, Saya Barbaglia bas, viola ve vokalde, David Addison da davulda yer alıyor. Crashlandin de dinlediğimiz şarkıydı. Mary in the Junkyard, ardından Emiliana Torini ile devam ediyoruz yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

In Access'tan da Mystify 96.2 Radyo Eksen'de. Herkesin keyfi yerinde umarım. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar da size eşlik ediyorum. Hafta içi her gün olduğu gibi. R.E.M'le devam edelim şimdi. The One I Love sırada. Bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan veya gülşah.güray@radyoeksen.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Sormak, söylemek istedikleriniz, önerileriniz, fikirleriniz, görüşleriniz her zaman değerli. Hep söylediğim gibi eğer isterseniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Karnın zil

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

1973 senesi The Dark Side of the Moon albümünden de Us and Them 96.2 Radyo Eksen'de Pink Floyd dinledik. Bu aslında Richard Wright tarafından 1969 yılında Zabriskie Point filmi için The Violent Sequence adıyla bestelenmiş ama yönetmen istemediği için rafa kaldırılmış şarkılardan biriydi. Us and Them olarak 1973 senesinde karşımıza çıktı. Tame Impala ile devam ediyorum. New Person, Same Old Mistakes 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında şimdi sırada.

Covered in You, The Rolling Stones. Bu 10 Temmuz'da yayınlanan Foreign Tongues adındaki albümlerinden bir single'dı. Yeni şarkılarından yani Rolling Stones'un. Şarkının en büyük sürprizlerinden biri de bas gitarda Paul McCartney'in yer alması olduğunu da söyleyebiliriz belki. McCartney grubun bir önceki albümü Hackney Diamonds için kaydedilen Bite My Head Off şarkısıyla birlikte bu parça için de stüdyoya girmişti. Foreign Tongues albümü İngiltere'ye gidecek olanlar varsa bütün plak şirketlerinde ön raflarda yerini koruyor. Hala Jack White'ın albümüyle birlikte. Bu arada Jack White'ın da İstanbul'a geldiğini, bir kez daha İstanbul'a gelip konser vereceğini söyleyelim. Jack White bu ay gerçekleşecek olan Babylon Soundgarden Festivali'nin ikinci gününde headliner sanatçı olarak sahne alacak. Gerçekten kaçırmamanızı tavsiye ederim. 23 Ağustos'ta gerçekleşiyor Bonus Park Orman'da. Bu festival, Wet Leg var, Kills var, Radio Free Alice var. Çok iyi line-up'ı olan bir festival. Ben şimdi Alex Turner'a geçiyorum ve Pile Driver Waltz'la

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Asker Do Don't Wanna Know If You Are Lonely 96.2 Radyo Eksen'deydi. Eagles of Death Metal'le devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programı bu dinlemekte olduğumuz Stuck in the Middle şimdi sırada.

Bad Religion, 21st Century Digital Boy 96.2 Radyo Eksen'deydi. Beşinci albümleri Against the Grain'de yer alıyor. Orijinalinde 1990'da ama ikinci bir kaydı yapıp 1994'te Atlantic Records'a geçtikten sonra Stranger Than Fiction efsane albümlerini piyasaya sürüyorlar. Onun için yeniden kaydediyorlar ve hit olmasını sağlayan işte videosuyla birlikte MTV'nin zamanındaki bütün alternatif müzik programlarında sabırsızlıkla beklediğimiz, çıksın diye dua ettiğimiz 21st Century Digital Boy Bad Religion, ardından Offspring'le devam ediyorum yayına.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta. 13 Ağustos'ta gerçek bir hikayeden esinlenen Oscar adayı Lion, 20 Ağustos'ta Greta Gerwig imzalı Barbie, 27 Ağustos'ta Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans'lı Materialist, 3 Eylül'de ise Christopher Nolan'ın kült bilim kurgu klasiği Interstellar sahnede. Biletler için Paribu Pass.

0: think of that.
1: Deep Purple, Anyone's Daughter'da 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz son şarkı ve programın da sonuna geldik. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Led Zeppelin'de kapatıyorum bugünkü yayını. Candy Store Rock dinleyeceğiz. İyi bakın kendinize. Dikkat edin. Hoşçakalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Ağustos 1971. Melbourne merkezli Festival Hall'de sahne alan Pink Floyd ilk Avustralya konserini gerçekleştirdi.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for cruising.
2: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Çibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Sigarayı bırakın.

Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.

on a catfish, mama. I said swimming deep down.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

But you could always come around. Why don't you simply

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor.

Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Ağustos 1966. Love and Spoonful, Summer in the City ile Amerika Single'lar listesinde bir numaradaydı. Şarkı İngiltere listelerinde ise 8 numaraya kadar yükseldi.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2.
1: Radyo İhsan.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu akşamki etkinliğine bakıyoruz.
3: I'm starting to remember.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu akşam Lion filmiyle devam ediyor. Hindistan'da kaybolduktan sonra Avustralya'da yeni bir hayata başlayan Saru, geçmişini geride bırakmak yerine onun peşinden gitmeye karar verir. Film, kayıp, özlem ve yeniden kavuşma üzerine etkileyici bir drama. Dave Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı Lion bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden Perşembe 13 Ağustos saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Rihanna'nın yorumu Best Coast'tan dinledik. Programın açılışıydı. Ardından The Killers, radyolarınızda Quiet Town.

B-52's'dan Kate Pearson'ın R.E.M'e destek çıktığı Shiny Happy People, 96.2'deydi Out of Time albümünden bu şarkı. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Bruce Springsteen'le devam ediyor. Downbound

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Kill Bill serisinden hatırlayacaksınız şarkıyı. Malcolm McLaren yorumu About Her, XM96.2'deydi. Sırada bir solo kayıt var. Eraser albümünden aynı isimli şarkıyla Thom Yorke şimdi XM'de.

Londra'dan Gene Exon'daydı. Grubun 1999 çıkışlı Revelations albümünden dinledik. Fill Her Up. Kısa bir ara vermeden önce The Raconteurs'le program devam edecek. Many Shades of Black.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

Placebo sonrasında dinledik. Radyo Eksen 96.2'de Cranberries'den Salvation. Yeni saate kısa bir yanla başladık. Days Are Forgotten.

Sivertoya Vokal'deydi. Madrugada Stories from the Streets. Burası Radyo Eksen 8'e dek ben Güven yayındayım. Chris Cornell'le devam edelim. When Bad Does Good.

96.2 Radyo Eksen. Filme başlamadan kahveni almayı unutma. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Desaparecido. Paul Simon sonrasında Radyo Eksen'de Manu Chao'dan dinledik. 17.42 bugünkü program Belly Drumboy'la devam edecek. Is This a Dream?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Sinematik bir minimalizmi, şiirsel söz yazımını ve güçlü bir samimiyeti müziğinde buluşturan Kanadalı Dream Pop ikilisi Ghostly Kisses yeni albümü Across the Pond'la 20 Kasım gecesi Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
5: Karnınız

0: tüketim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

In This City They Call You Love, Richard Hawley'nin 2024 çıkışlı 10. stüdyo albümünden bu kayıt Prism in Jeans. Radyo Eksen'desiniz, saati Supertramp'le kapatacağız. School.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu akşamki etkinliğine bakıyoruz.
3: I'm starting to remember.
4: Sorry. You're a beautiful boy.
5: We're very proud of yourself.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu akşam Lion filmiyle devam ediyor. Hindistan'da kaybolduktan sonra Avustralya'da yeni bir hayata başlayan Saru, geçmişini geride bırakmak yerine onun peşinden gitmeye karar verir. Film, kayıp, özlem ve yeniden kavuşma üzerine etkileyici bir drama. Dave Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı Lion bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

1986 Şubat'ından bir Outfield hiti, 1996-2'de Your Love dinledik. Play Deep albümlerindeki bu şarkıyı grubun gitaristi John Spinks yazmıştı. Günümüzdeyiz, Johnny Marr'la devam edelim. Spin.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Ağustos 1964. The Supremes bir Motown eseri olan Baby Love şarkısını kaydetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Desired Effects. Sonrasında 11 yıllık bir arayı takiben, ay sonunda yeni solo albümü Treasure'la dönüş yapacak Brandon Flowers dinledik. Plans bu albümün ilk single eksendeydi. Fratellis'le devam edelim. 18.35 Whistle for the Choir.
1: Well, it's

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendirilir.

0: bakma harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Me and Mr. Jones. Burası Radyo Eksen 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Amy Winehouse'un ardından Grammy ödüllü bir şarkıyla programa devam edeceğiz. Fiona Apple'a en iyi kadın rock vokal performansı kategorisinde Tidal albümünden Criminal Grammy getirmişti. Şimdi Eksen'de dinliyoruz.

Banks vokaliyle XM96'de Interpol dinledik. Obstacle One bugünkü programın dördüncü ve son saatinin içindeyiz aynı zamanda. New York'tayız yine. Strokes'la program devam edecek. Heart in a Cage.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

It Never Ends, Jordan Rakey, Femi Koleos işbirliği. Eksen'de dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Duran Jones and the Indications'la devam ediyor The Way That I Do.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Say She She Under The Sun, ardından The Doors. 96.6.2'de Queen Of The Highway son yarım saate girerken sırayı The Libertines aldı. What Katy Did.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Karnın zil çaldığında
6: yüksek proteinli bir şeye Sardanel tonlu aç ye.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Bugünkü yayının sonundayız. Saat 10'da E vitamini ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Cure sonrasında kapanış The Cranberries'den. Saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de. 96.2 Radyo Esen.

96.2 Radyo Eksan'dan herkese merhabalar. Ben Barış Akpolat, Sağır Sultan başlamış bulunmakta. 2220s Devil in Me ile açtık programı. Bu program biraz böyle rock'n'roll başladık. Hafif bir klasik heavy metal'e doğru gideceğiz ama mevzunun babalarına bakacağız biraz da. Yani öyle klasik heavy metal derken çok da Manowar falan o taraflara pek girmeyeceğiz. Ama yakın zamanda bir heavy metal programı yapmak istiyorum. Eskiden dinlediğimiz ne varsa bir ortaya dökelim diye. Şimdi sırada Hani El Katip var. You Rascal You.

David Coverdale ne kadar Deep Purple'ın orijinal vokalisti olmasa da grubun en sevdiğim 2-3 albümünde hakikaten çok iyi performans göstermiş bir vokalisttir. Özellikle nasıl söyleyeyim size, şu Stormbringer ve Come Taste the Band gibi iki tane müthiş albümde yer almıştır David Coverdale. Özellikle Come Taste the Band'deki gitarist Tommy Bolin'i de çok severim. Benim gözümde gerçekten Deep Purple'ın en güzel albümlerinden ikisi bu ikisidir. Onun dışında böyle bir Deep Purple deliliğim yok açıkçası. Yani bir Judas Priest'e hayran olduğum kadar bir Deep Purple'a hayran değilimdir. Tabii ki yani Burn, Fireball falan gibi albümlere hiç şey yapmıyorum. Bu arada tabii ki Burn'de de var David Coverdale, onu söylemeyi unuttum. Yani o albümler hiçbir lafım yok tabii ki, ama Stormbringer ilk dinlediğim Deep Purple albümlerinden biri olduğu için ayrıca sevgi besliyorum. Şimdi Judas Priest ve Grindr.

Judas Priest acaba kaydettiğinde bu şarkıyı ileride bir aplikasyona ismini vereceğini de tahmin etmiş miydi? Merak konusu tabii ki değil ama neyse biz işimize bakalım. Ozzy Osbourne'dan geliyor şimdi Rock and Roll Rebel.

Ozzy Osbourne'un 3. albüm Bark at the Moon'dan gelen bir şarkı Rock'n'Roll Rebel. Benim herhalde Ozzy Osbourne'un ilk 3-4 albümünü çok severim. Sonrakileri de çok severim ama bu şarkıda Jake Ailey var gitarlarda. Tabii ki bir Randy Rhoads değil. Hiçbir gitarist Randy Rhoads değil. Ama Ozzy Osbourne'un Randy Rhoads'lı kayıtlarına bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi Black Sabbath'tan gelecek. Black Sabbath'tan hangi şarkı? Eternal Idol albümüne gideceğiz. Şimdi burada Ozzy Osbourne çaldık. Birazdan Dio çalacağız ama araya bir Black Sabbath atalım ve Black Sabbath'ta Ozzy ve Dio'nun olmadığı bir kayıt kullanalım. O zaman ne geliyor sırada? Tony Martin'li Black Sabbath döneminden Hard Life to Love.

Evet. Ozzy Osbourne benim için Black Sabbath'tır. Black Sabbath da eşittir Ozzy Osbourne'dur. Hani Dio'nun sesi daha iyi. Ozzy Osbourne falan filan gibi söylemler kullananları dışlıyoruz. Çünkü Ozzy eşittir Black Sabbath'tır benim için. Kurucusu odur. Yani daha doğrusu kurucusu o değildir ama ilk vokalist ve Black Sabbath'ın imzasını atan isimlerin başında Ozzy Osbourne gelir. Tabii ki Tony Iommi'nin rifflerini de hesaba katmak zorundayız. Fakat Ozzy eşittir Black Sabbath'tır. Biraz önce Black Sabbath çaldık. Eternal Idol. Aslında Tony Martin'in en baba albümlerinden bir tanesi Cross Purposes'dır Black Sabbath'la birlikte. Cross Purposes'la birlikte bu Eternal Idol'da da vokalleri var. Hard Life to Love dinlemiştik. Şimdi sırada Dio Straight Through the Heart.

Şimdi Avrupa'dan uzaklaşıyoruz ve Amerika'ya gidiyoruz. Night Demon dinleyeceğiz. Night Demon Kaliforniyalı bir heavy metal grubu. Tabii ki biraz fazla eskiye öykündükleri için tabii ki neden bunları çaldım? Bir önceki şarkılarda bu işlerin babalarını çaldık. Şimdi biraz yeniye gidiyoruz. 2011'de kurulmuş bir grup. Tabii ki eskilerden feyiz aldıkları için böyle karanlık şeytanlar, bir takım Azrail'ler falan o tarz konularda söz yazıyor kendileri. Night Demon'dan gelecek şimdi. Welcome to the Night.

Welcome to the Night, Night Demon'ın Darkness Remains isimli bir albümünden geldi. Darkness Remains 2018 tarihli bir albüm. Fakat grubun eski albümlerine de bir bakmanızı tavsiye ederim. Güzel bir grup, tertemiz müzik yapıyor adamlar. Ve ortaya da böyle bir şey çıkıyor, tavsiye ediyorum. Çünkü zaten son birkaç yıldır çok fazla böyle klasik heavy metal'e öykünen yeni heavy metal grupları çıktı. Biraz onlara da ben de bir daldım. Çünkü genellikle heavy metal ana dinlediğim müzik türü değil artık. Şimdi This World'ı dinleyeceğiz. This World, Deadly Nightshade.

Sword deyince tabii ki hemen aklıma geçen haftalarda çaldığımız Doom Side of the Moon geldi. Kendisinin biliyorsunuz Kyle Schott isimli bir gitaristi var. Ve Kyle'ın Doom Side of the Moon bir yan projesi. Geçen programlarda çalmıştım size. Hangi şarkıyı çaldım tam hatırlamıyorum şu anda ama eğer girerseniz Spotify'da Sağır Sultanet Radyo Eksen listeme orada o şarkıyı da bulursunuz. Sword'dan geldi Dead Nightshade. Şimdi Monster Magnet ve Mindfucker. Çok ayıp.

Monster Magnet ve Mindfucker. Şimdi sırada artık biraz hızlanıyoruz. Tamam, yeter artık, programın son iki şarkısı. Biliyorsunuz nasıl geçeceğini bu son iki şarkının. Şimdi tabii ki Judas Priest gibi Carcass da aslında nasıl Judas Priest heavy metalin çok yön veren gruplarından biriydi. Hala öyle. Carcass da death metal için aynı şeyleri söyleyebileceğimiz gruplardan bir tanesidir. Heartwork albümü sağ olsun, orada ikinci şarkının adı Carnal Forge'dur. Şimdi biz de grup olan Carnal Forge'a gideceğiz. Çünkü Carnal Forge ismini Carcass'ın o şarkısından alıyor. Burning Eden dinliyoruz. Sonra son şarkıyla buradayız.

Aslında Carnal Forge tabii yani karkas gibi müzik yapmıyor. Biraz daha İsveç death metali. İsveç'in death metalini arkasına almış durumda bir gruptur. Eğer İsveç death metali dinliyorsanız Carnal Forge'a da bakmanızı öneririm. Şimdi Hollanda'nın en mükemmel şeyi, dünyaya Hollanda'dan çıkan en güzel şey nedir derseniz benim için bu Gorefest'tir. Gorefest death metalde en sevdiğim gruplardan bir tanesi. Tabii ki Avrupalı death metalde. Tabii hani Bolt Thrower falan da vardır ama Gorefest gerçekten en severek dinlediğim death metal grupların başını çeken gruplardan bir tanesi. Obituary'yi falan saymıyorum, ayıp olur. Şimdi Gorefest'ten gelecek. Gorefest bu aralar bayağı sardım. Özellikle Rise to Ruin, La Muerte gibi albümlere baktık fakat şimdi ne dinleyeceğiz? Soul Survivor. İçindeki gitar solosuna bir bakın da Rolling Stones death metalci olmuş, böyle bir solo atmış diye dinleyin. Kendinize bir hafta boyunca çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

from town. Said he saw you the other day.

0: Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. E vitamini başladı saat 11'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım bugün. Emiliano Torrini'den Honeymoon Child'ı dinledik. Fisherman's Woman albümünden programın açılış şarkısıydı. Ardından Tom McCree ile devam ediyoruz. Can't Find You.
1: City misses you, but I'm just

2013 yılında The National'a en iyi alternatif albüm adaylığı getiren grubun 6. uzunçalarından dinledik şarkıyı Hard to Find. Burası Radyo Eksen E vitamini. Coldplay'le devam edecek Sparks.

60'lar sonundaydık. Velvet Underground and Nico aynı isimli albümdendi. I'll Be Your Mirror. Fransa'ya geçelim. François Hardy, Eksende Soleil.

Someone Like You Van Morrison. Yavaş yavaş bugünkü programda sona doğru yaklaşıyoruz. Solo kayıtla şimdi George Harrison, E vitamininde I'd Have You Anytime.

Bugünkü E vitamininin sonundayız. Belçika'dan Arid, I Don't Know Where I'm Going, ardından kapanışı Crystal Gale, Tom Waits işbirliği yapacak I Beg Your Pardon. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

Messed up. This man.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.